Borusan Klasik. Sabah Klasikleri.

0: Borusan Klasik. Müzik mutfağı tadımlık. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan herkese merhaba. Kulaklarda unutulmaz tatlar bırakan lezzetler, ilham veren hikayeler, eğlenceli bilgiler, yeni keşifler, müzik müzesi, şefin tavsiyesi ve doyurucu tatlar. Bütün bu saydıklarımdan anlayacağınız üzere az sonra çıkacağımız keyifli müzik yolculuğunda bana eşlik etmeye davet ediyorum sizleri. Lütfen yerlerinizi alın. Müzikler benden, gününüze keyif katmak sizden. Buyurun başlayalım.

Evet, kendimize şık bir hava katan açılışımızı yaptıktan sonra müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyenler.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta şu anda bizimle birlikte olan ve ruhunu müzikle besleyen radyo dostları. Sizlere adresimizi hatırlatmak istiyorum. müzikmutfağı@karnaval.com müzikmutfağı@karnaval.com Müzik Mutfağı Tadımlık kulaklarınızı güzel müziklerle süslemeye devam ediyor. Tadı damağınızda kalacak bu özel ikram eşliğinde çaylarınızı ya da kahvelerinizi yanınıza alıp tatlı tatlı yudumlayabilirsiniz.

Müzik Mutfağı Tadımlık'ta en özel lezzetleri sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. İşte tadı damağınızda kalacak yeni ezgi buketiniz. İyice yaslanın arkanıza ve kendinizi müziğin akışına bırakın.

Şimdiye kadar kulaklarımıza ulaşan her bir nota çok zengin ve akılda kalıcıydı. Sıradaki tadımlıklar da yaşamınıza melodik bir tat katacak. Umarım beğenirsiniz.

0: Sırada şimdi eğlenceli bilgi var.
1: Klasik durak. Suflör.
2: Kolay dinlenen, melodileri ıslıkla kolaylıkla çalınabilecek kadar hoş eserler yazan Erik Satie, sadece 8 ölçü ve 180 adet notacıktan oluşan Vexation adındaki bestesinin 840 defa tekrarını isteyince, eserin tamamını seslendirmek tam 18 saat sürmüş.

Müzik dünyası 2026 yılında İngiliz Rönesansı'nın en önemli bestecilerinden, usta lauta sanatçısı ve lauta şarkısı formunun yaratıcısı John Dowland'ı ölümünün 400. yılında anıyor. Elizabeth döneminin en parlak lauta sanatçılarından ve etkili bestecilerinden biri olan John Dowland, derin duygu yüklü melankolik müziği ve dokunaklı vokal melodileriyle yaşadığı çağın ruhunu kusursuzca yansıtmıştır. Günümüzde en çok Come Have a Sleep, Come Again, Flow My Tears ve In Darkness Let Me Dwell gibi ölümsüz şarkılarıyla tanınan John Dowland'ın enstrümantal müziği de yeniden büyük bir ilgi görerek dünya çapındaki lauta ve klasik gitar virtüözleri için zengin bir repertuar kaynağına dönüşmüştür. Rönesans müziğinde kalıcı izler bırakan ve çağdaşlarını derinden etkileyen lauta sanatçısı ve şarkıcı John Dowland'ı ölümünün 400. yıl dönümünde güncelliğini asırlardır koruyan eşsiz yapıtlarından seçtiklerimizle Borusan Klasik'te Temmuz ayı boyunca ayın bestecisi köşemizde ağırlıyoruz.

Müzik mutfağı tadımlıkta lezzet yolculuğumuz majör minör tonlara bulanmış, tadı damağınızda kalacak atıştırmalıklarla devam ediyor sevgili dinleyenler. Bu özel ikramı kulaklarınızı kedi gibi dikip dinlemenizde fayda var.

Tadımlık sözler. Müzikte zeka ile duygu arasındaki bağlantı yüceltici ve mutluluk vericidir. Alfred Brendel.

idi. Haydn, Mozart, Schubert, Brahms ve Liszt gibi bestecilerin ustasıydı. Haydn'ın müziğine verdiği önemle bestecinin yeniden değerlendirilmesini sağladı. Schubert'in sonatlarını ve Schoenberg'in piyano konçertosunu piyano repertuarında kalıcı hale getirdi. Liszt'in müziğine yönelik ilginin yeniden doğmasında etkili oldu. Dietrich Fischer-Dieskau'nun şarkı eşlikçisiydi. Çok yönlü bir kimliğe sahipti. Deneme yazarı, şair ve düşünürdü. Eşsiz bir mizah anlayışı vardı. Çok iyi bir öğretmendi.

6 yaşında piyano çalmaya başlayan Avusturyalı piyanist Alfred Brendel harika çocuk değil. Ailesinde müzisyen de yok ve kendisinin de itiraf ettiği gibi ne iyi bir nota okuyucusu ne de olağanüstü bir hafızaya sahip. Mimar olan babasının bir zamanlar otel müdürü olarak çalıştığı bir tatil köyünde otel misafirlerine çalınan operet plaklarını dinlemek kendi deyimiyle yüce müziğe ilgi duymasını sağlamış. Polonyalı ünlü tenor Jan Kipura'nın 1930'lara ait operet kayıtlarını dinlerken şarkılara eşlik etmiş küçük çocuk ve bu onun çok hoşuna gitmiş.

Ciddi müzik eğitimine Graz konservatuarında başlayan, 16 yaşından sonra çok az akademik eğitim alan Brendel'in birkaç ustalık sınıfına katılmasının dışında Ludovico von Kahn'dan başka bir öğretmeni olmamış. Bugün bile yadırganacak bir müzik geçmişine sahip Alfred Brendel ama o bu durumu bir avantaj olarak görmüş. Bir öğretmen çok etkili olabilir. Kendi kendime öğrendiğim için kendi kendime çözemediğim her şeye güvenmemeyi de öğrendim. Öğretmenlerden daha değerli olan şey diğer piyanistleri, şefleri ve şarkıcıları dinlemektir. 16 yaşından sonra düzenli bir öğretmenim olmadı. Kendini keşfetmek daha yavaş ama daha doğal bir süreçtir demişti.

17 yaşındayken Graz'da piyano edebiyatında füg başlıklı ilk resitalini veren Brendel o konserde çift füg içeren kendi bestelediği sonatında seslendirilmiş büyük alkış almıştı. Müziksel faaliyetlerin yanı sıra resim, bestecilik ve edebiyat gibi diğer ilgi alanlarını da sürdüren Brendel'in edebiyat ikinci profesyonel mesleği oldu. 1949'da İtalya'nın Bolzano kentinde düzenlenen prestijli Buzoni yarışmasında dördüncülük ödülünü kazandı. Bu prestijli ödülle birlikte konser piyanisti olarak kariyerine başladı. Kariyerini yavaş ve gösterişsiz bir şekilde inşa eden Brendel, Avrupa ve Latin Amerika'da turnelere çıktı. Büyük İsviçreli piyanist Edwin Fischer'in birkaç ustalık sınıfına katıldı. Fischer ona klasizm sınırları içinde tutkuyla çalmayı öğretti.

Birçok önemli ödülün sahibi olan Alfred Brendel gençken genel kariyerim hiç de heyecan uyandırmamıştı, adım adım ilerliyordu. Sonra bir gün hiç beklenmedik bir şekilde büyük plak şirketlerinden peş peşe 3 teklif aldım. Gerçekten bu oldukça şaşırtıcıydı. Bir termometrede yavaş, neredeyse fark edilmeyen bir yükselme ya da bir su ısıtıcısının suyunun aniden kaynamaya ve köpürmeye başlaması ve buhar çıkarması gibi oldu bu. Kariyeri boyunca dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle konserler veren Brendel, yaptığı sayısız kayıtla müzik tarihine damgasını vurdu. Beethoven'ın tüm piyano eserlerini kaydeden ilk piyanist olarak adını müzik tarihine yazdırdı. Müzik otoriteleri tarafından en iyi Beethoven yorumcusu olarak gösterildi. Beethoven'ın solo eserlerinin tamamının kaydını yapan Brendel'in yorumculuk ruhunu güçlü bir şekilde kışkırtan bestecinin anıtsal eserleri değil, aksine La Stessa, La Stessima tarzındaki varyasyonları olmuştu. Beethoven'ın Antonio Salieri'nin Falstaff operasından aldığı bir temayı 10 çeşitleme ile süslediği varyasyonlarını karşı konulmaz derecede büyüleyici, göze çarpmayan bir nadirlik sözleriyle tanımlamıştı büyük usta.

60 yıllık kariyerinin ardından 2008 yılının Aralık ayında emekli olan Alfred Brendel, yaşamı ve çalışmaları hakkında hazırlanan bir belgeselde "Neden emekli olduğumu açıklayacak kelimeleri hala bulamıyorum," demişti. Emekli olduktan sonra müzik ve mizah üzerine denemeler ve şiir kitapları yazan, konferanslar veren, genç müzisyenlere ustalık sınıfları düzenleyen ünlü piyanist emekli olduktan sonra "En çok neyi özleyeceksiniz?" sorusuna "Adrenalin," diye cevap vermişti. Dünya sahnelerindeki başarısı karşısında müzik dünyasını şaşkınlığa uğratmıştı Brendel. Her zaman biletleri tükenen, resitallerinin sahnesine adım atarken veya sahneden inerken dinleyicilerine kısa ve hızlı selamlar verdi. Konserleri sırasında istenmeyen gürültülere karşı son derece tahammülsüzdü. Seyircilerden birinin yüksek sesle öksürmesi nedeniyle kendini rahatsız hissettiğinde sahneyi terk etmesiyle ünlüydü.

Alfred Brendel, kendinizde en çok kınadığınız özellik nedir sorusuna yaşlanan bir beynin maskaralıkları diye yanıt vermişti. Ne zaman ölmek istersiniz sorusuna ise zamanında demişti. Müzik dünyası 17 Haziran 2025'te 94 yaşında yaşama veda eden Alfred Brendel'in yasını tutuyor şimdi. Efsane piyanist 20. yüzyılda klasik müzik dünyasının yorumları, düşünceleri ve yazılarıyla neredeyse diğer tüm sanatçılardan daha fazla etkiledi. Uzun boyu, yüz ifadesi, dağınık saçları, geniş alnı ve eski moda kalın gözlükleriyle roman sayfalarından fırlamış bir kahraman gibiydi. Canlı ve mesafeli, şaşkın ve kararlı, düşünceli ve espriliydi. Piyanodaki tüm ciddiyete rağmen bir yazar olarak mizah anlayışı dikkat çekiciydi. Sahnede gösteriş yapmaktan nefret etti. Bu da onu hoş bir şekilde farklı kıldı. Müzik dünyası onunla vedalaşıp yas tutarken zengin bir hayatın da sona erdiğini biliyordu. Müzik otoriteleri onu şu sözlerle uğurladı. Yüzyılın piyanisti Alfred Brendel öldü. Brendel dediğinizde sadece müziği düşünürsünüz. Müzisyen, yazar, öğretmen olan bu adama minnettarız. O eşsizdir ve öyle kalacaktır.

0: Müzik Mutfağı Tadımlık'tan bugünlük de bu kadar. Sevgili dinleyenler, bu güzel tarifleri bir kenara not ederek kendi müzik mutfağınızda kendi müzik yolculuğunuzu yaşamanızı diliyorum. Hoşça kalın, müziğin tadıyla kalın, Borusan Klasik'te kalın. Yüzünüzden gülücük, yaşamınızdan müzik eksik olmasın efendim.
1: Müzik Mutfağı Tadımlık Gaye Çağlayan hazırladı ve sundu.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Türk operasında ve dünya sahnelerinde derin izler bırakan devlet sanatçısı Baz, Atilla Manizade'yi aramızdan ayrılışının 10. yılında saygıyla anıyoruz. Kırktan fazla operayı kapsayan geniş dağarcığında hem dramatik hem de komik rollere getirdiği çok yönlü yorumla tanınan usta sanatçı, özellikle Mozart'ın Saraydan Kız Kaçırma operasında canlandırdığı Osman rolüyle uluslararası alanda büyük beğeni topladı. Ahmet Adnan Saygun'un eserlerindeki efsane bas rolleriyle de hafızalara kazınan Atilla Manizade'nin başarılı kariyeri 20'yi aşkını ülkede verdiği konserlerle Türkiye sınırlarını aştı. Sahne hayatının yanı sıra İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nde sanat yönetmenliği ve genel müdürlük yapan, konservatuvarlarda geleceğin sanatçılarını yetiştiren ve 1988'de devlet sanatçısı unvanına layık görülen Atilla Manizade'nin 1992'de Sofya Senfoni Orkestrası ile gerçekleştirdiği kayıtlar, Türkiye'nin CD formatındaki ilk opera albümleri arasında yer alır. On Temmuz 2016'da 82 yaşında aramızdan ayrılan büyük usta Atilla Manizade'yi Borusan Klasik Arşivinden seçtiklerimizle Temmuz ayı boyunca ayın yorumcu

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

0: Korsan Klasik. Ayın Müzik Kitabı.
1: İki Alem Arasında Ali Darmar. Yazan Evin İlyasoğlu. Yayını hazırlayan Mürsel Çavuş. Kapak ve iç tasarım Ömer Erduran. Remzi Kitabevi. 224 sayfa. 1. basım Mayıs 2020.

söyleşi biraz mitolojiyi anımsatır. Feniks kuşunun kısmi bir anlatısıdır sanki. Yanar, yanar, biter, perişan olur. Sonra daha görkemli olarak küllerinden doğar, geri gelir. Arada bu yanışlar ve yeniden doğuşlar tekrarlanır. Ancak final zaferdir. Feniks, Anka kuşu, Zümrüdü Anka, artık ne dersek diyelim. Hem doğu hem de batı mitolojisiyle özdeşleşir, ta Mısır'a, Habeşistan'a kadar uzanır gider. Ali Darmar yalnızca bir besteci, bir eğitimci değil, iç dünyasında defalarca yanıp yeniden doğmuş bir insan. Yaşadığı her kırılma müziğine, duruşuna, sözlerine yansımış. Onun notalarında sadece armoni değil, içsel mücadelelerin, hayal kırıklıklarının ve büyük direnişlerin yankısı var. Bu kitap, onun kendi külleri içinden nasıl yeniden bir anlatıya dönüştüğünü, müzikle, sessizlikle, sabırla ördüğü o özgün hayat yolculuğunu anlatıyor. Yapmak istediğiniz ve inandığınız konudan asla vazgeçmeyin.

Absolut kulağa sahip, yetenekli ve her şeyden öte istekli bir çocuk. Beden yapısında şöyle bir özellik var. Beynindeki iki lob da bir arada çalışıyor. Bestelediği yapıtlarda eşi bulunmaz öğretmenliği ve yetiştirdiği öğrencileri kadar onların aileleriyle kurduğu yakınlık da çok ayrıcalıklı. Juilliard School of Music gibi Amerika'nın en önemli okullarından birisine hazırladığı öğrencileri kabul ettirmiş. Benim de eski bir arkadaşım ve çok güvenilir bir dostum olan Ali Darmar, çağdaş müziğin en soyuta gittiği yıllarda somut anlatımla bir duyguyu, bir olayı, bir görüntüyü betimler ve bu arada melodiyi de hiç elden bırakmaz. Bence 20. yüzyıl başlarındaki post-romantizmi daha yalın bir dille özümsemiş bir bestecidir. Kendi karakteri de çok romantiktir. Besteciliği gibi çok seçkin ve sabırlı bir öğretmendir. Yetiştirdiği öğrenciler bugün dünya sahnelerinde boy gösteriyor. Özel yaşamında iniş çıkışlar, bazen de derin aşkların içinde kayboluşları vardır. Sabırlı olmasını, icabında geri çekilmesini bilir. Daha küçücükken renkler ve sesler onu ayrı bir dünyaya taşımış. Her bir yapıtını nakış işler gibi incelikle dokur. Halen de içinden ne geliyorsa, ona ne vahiy oluyorsa, parapsikolojik güçlere inanarak yapıtlarını oluşturuyor. Daha da ilginç bir yönü var. O bir medyum. Olayları önceden haber veriyor ve son derece inançlı bir insan. Evin İlyasoğlu.

Evin İlyasoğlu İstanbul'da deniz kıyısındaki Arnavutköy'de doğdu. 7 yaşında piyanoya başladı. 1957-1963 arasında İstanbul Belediye Konservatuarı Piyano Bölümünde Özen Veziroğlu, Şerif Yüzbaşıoğlu, Raşit Abet ve Ferdi Stadser'in öğrencisi oldu. Liseyi Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nde okudu. Amerika Birleşik Devletleri Michigan Devlet Üniversitesi'nde müzik eleştirisi ve karşılaştırmalı müzik tarihi seminerlerine katıldı. Ayrıca üniversite kütüphanesinin özel koleksiyonlar biriminde çalıştı. 1973-1991 yılları arasında İstanbul Radyosu'nda açıklamalı klasik batı müziği programları ve 1982-1996 yılları arasında TRT televizyonunda müzik söyleşisi dizileri hazırlayıp sundu. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümünde müzik tarihi, estetik, radyo ve televizyonda müzik programcılığı ve doktora programında zaman içinde müzik derslerini verdi. Yurt içinde ve dışında birçok eleştiri, inceleme ve söyleşi yazısı yayımlandı. 1997 Habitat 2 kapsamında İstanbul'un Sesleri sergisini hazırladı. 1987'den itibaren Boğaziçi Üniversitesi Temel Bilimler Fakültesi Batı Dillerinde emekli olana dek öğretim görevlisi olarak müzik tarihi, mitoloji ve müzik ve çağdaş Türk müziği dersleri verdi. 1996'da başlattığı ve 23 yıl boyunca sürdürdüğü Boğaziçi Üniversitesi Albert Longhall Klasik Müzik Konserlerinin organizatörü olarak sponsorlar buldu, programları düzenledi ve bu programlara dünyanın dört bir yanından tanınmış sanatçıları konuk etti. 1991'den bu yana Cumhuriyet Gazetesi'nin sürekli müzik yazarıdır. 2007'den beri Soprano Zehra Yıldız Kültür ve Sanat Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanıdır. Rahmetli Profesör Doktor Eyüp İlyasoğlu'nun eşi ve Ekin İlyasoğlu'nun annesidir.

İki Alem Arasında Ali Darmar, yazan Evin İlyasoğlu, yayını hazırlayan Mürsel Çavuş, kapak ve iç tasarım Ömer Erduran, Remzi Kitabevi, 224 sayfa, 1. basım Mayıs 2026.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Borusan Klasik. Sesleri ve renkleri hiç bitmeyen radyo.

0: آریا
1: آریا
0: Borusan Klasik'te Füsun Özgüç'ün hazırladığı Arya'yı dinlediniz.

Çalgıların Şarkısı. Hazırlayan ve sunan Gaye Çağlayan.

Çalgıların şarkısı başladı sevgili dinleyenler. İster iflah olmaz bir klasik müzik tutkunu olun, ister klasik müzik keşif yolculuğuna yeni çıkmış biri. Eğer müziğin kalbine yolculuk yapmaya meraklıysanız, Çalgıların şarkısından daha cana yakın bir yol arkadaşı bulamazsınız. Program hakkındaki görüşlerinizi, daha doğrusu paylaşmayı istediğiniz her şeyi borusanklasik@karnaval.com adresine gönderebilirsiniz. Adresimizi şimdilik şuraya bırakalım ve Çalgıların şarkısına odaklanalım. Bugünkü programımıza müzikseverlerin hafızasında özel ve önemli bir yere sahip olan Verdi'nin Rigoletto operasından Gilda'nın aryası ilham veriyor. Caro nome.

19. yüzyılın köklü virtüöz geleneğini temel alarak listvari transkripsiyonlar yaratan Ivar Mikasov, Verdi'nin Rigoletto operasından Caro Nome adlı aryayı kendi yaptığı piyano düzenlemesinden seslendirdi. Listvari düzenlemeler demişken, Avustralya doğumlu virtüöz piyanist müzikolog, besteci Leslie Howard geliyor hemen aklımıza. Ünlü piyanist bir dizi Liszt resiteli verdikten sonra ünlü bir plak şirketi tarafından Liszt'in tüm eserlerini kaydetmesi için davet edilmiş. Bu davet 94 CD'lik bir kayıt rekoru kıran bir başarıya yol açmıştı. Franz Liszt'in solo piyano eserlerinin tamamını kaydeden tek piyanist olarak tanınan Leslie Howard, şimdi Rossini'nin La Promessa Söz adlı şarkısını Liszt'in piyano düzenlemesinden seslendiriyor.

Liszt uzmanı piyanist Leslie Howard, Rossini'nin 12 şarkıdan oluşan Suare müzikallerinden La Promessa adlı şarkıyı Franz Liszt'in düzenlemesinden seslendirdi. Rossini'nin müzikal fikirlerini koruyarak bestecinin şarkılarının cazibesini arttıran Franz Liszt'in transkripsiyonunu muhteşem bir şekilde yorumlayan Leslie Howard'dan sonra çalgıların şarkısında sırayı doğuştan şarkı söyleme yeteneğine sahip cello alıyor.

Ve Roser repertuarının en önemli bestecilerinden biri olarak kabul edilen Alfredo Piatti'nin Verdi'nin Il Trovatore operası üzerine anımsamalarını cellist Adrian Bradbury, piyanist Oliver Davis eşliğinde seslendirdi. 19. yüzyılın önemli cellistlerinden besteci Alfredo Piatti, sevilen operaların temaları üzerine virtüöz cello parçaları bestelemiş, Verdi'nin operalarını yeniden düzenlemişti. Sevilen opera aryalarının ya da şarkıların enstrümantal düzenlemeleri müzik tarihinde her zaman popüler olmuştur. Ubacı Clara Dent bu geleneği sürdürmek istemiş olmalı ki opera aryalarından oluşurdu. 19. yüzyılın önemli cellistlerinden besteci Alfredo Piatti, sevilen operaların temaları üzerine virtüöz cello parçaları bestelemiş, Verdi'nin operalarını yeniden düzenlemişti. Sevilen opera aryalarının ya da şarkıların enstrümantal düzenlemeleri müzik tarihinde her zaman popüler olmuştur.

Obacı Clara'dan Prima Donna adını taşıyan albümünden Rossini'nin Armida operasından D'Amor al Dolce Impero adlı aryayı Andres Tarkman'ın obağa düzenlemesinden seslendirdi. Sanatçıya Leipzig, Mendelssohn, Oda Orkestrası eşlik ediyordu. Göz kamaştırıcı operatik fantaziler konusunda uzman olan İspanyol keman virtüözü ve besteci Pablo de Sarasate, Rossini'nin ışıltılı temalarının etkisi altında Rossini'ye saygı duruşunda bulunurken dinleyicinin kulağını memnun eden gösterişli bir fantezi bestelemiş.

Sarasate'nin Rossini'ye Saygı Duruşu adlı fantezisini kemancı Tian Wayang ve Markus Hadulla'dan dinledik. Çalgıların şarkısı, bugünkü programımıza ilham veren Verdi'nin Rigoletto operasından Gilda'nın aryası Caro Nome ile sonlanıyor. Farklı bir kılıkla dinleyeceğimiz aryanın keyifli düzenlemesini Passo Avanti dörtlüsünden dinliyoruz.

Keman, cello, gitar ve klarnetten oluşan Passo Avanti dörtlüsü Verdi'nin Rigoletto operasının sevilen aryası Caro Nome'yi seslendirdi. Bu haftaki programımızda düzenleme ve doğaçlamanın verdiği keyifle bitiriyoruz. Haftaya müziğin içinden gelen sözsüz şarkıları hep birlikte keşfetmeye devam edeceğiz. Yeniden buluşabilmek umuduyla hoşça kalın, müzikte kalın, Borusan Klasik'te kalın.

Sinemanın kendine özgü müzikal dünyasını keşfe çıkan Borusan Klasik, bu hafta sonu beyaz perdeye yansıyan klasik notaların peşine düşüyor. Filmlerin müzikal tonunu belirleyen klasik başyapıtlar, klasik müzikle arasında güçlü bir bağ olan çizgi filmlerin renkli ve keyifli karakterlerine eşlik eden klasik notalar, klasik müzikle kol kola girmiş, göz kamaştırıcı film müzikleriyle sinema tarihine derin izler bırakan gelmiş geçmiş en iyi film müziği bestecileri. Hafta sonunda sesle görüntünün buluştuğu yerde ruhunuzu kanatlandıran birbirinden büyüleyici notalar gözünüzün önünden bir film şeridi gibi geçecek.

aklı, sevgimin sende bir lahza ansan. Her hal kimsin senin aklı, sen benim olsan.

kendileri örümcek bal gibi çiğneyip de...